Her gün ikiz sanki. Rakamlar düşüyor takvimlerden. Üzerime üzerime. Bıraktığın yerde gel de bul beni. Bana bir gel desen, yolları hiç geçilmemiş sayır. Hafızamı kurban eder, aslalardan cayarım. Bir gel desen, sana orucumu bozar, sensizliğe doyarım. Bana bir gel desen,

Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalsın.